0: Bişkek'te saat 7.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
0: Birinci Radyo, canlıktar, düz efirler, mayekter, el ünü, mahalle okuyalar, koğumduk fikir, uğarmandar menen baylanış, strojo, gerekli malumatlar cana talkular, bizdin tolkunda, birinci radyo, ıhçam cana takma almak.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi demirçisi M-Bank.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunlanıpınızdır.
1: Birinci de müzik.